Doctor, oya taba sosun, saygı avcılığıyla. Otlubu oya se, saygı avcılığı çoğula. Saygı çahtan, tutu avcıyla. Şot, tırsut, horogarı çağat, yapsın oşrin talcı ben.